Kimsenin Red İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalelerdeki tutumlarında değişiklik olmasına neden olacak. Bence yalnızca nasıl olur?